Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocanım o zaman, olur mu? Yani

yaşamaz. Al bu canım senin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: PFM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Perşembe sabahında 7.20'yi gösteriyor saatler. Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara'da önemli bir yağış beklenmiyor bugün. Sıcaklıklar 28-29 derece dolaylarında olacak. Rüzgar da Poyraz'dan kuvvetli esecek. Zaman zaman bulutluluk olabilir. Balkanlar üzerinden gelen serin hava yurdumuzu etkilemeye başladı dünden beri. Biraz olsun nefes aldık. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Günaydın Trakya.

0: Alp FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandığı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.

Yeni saatimizden günaydın herkese bir kez daha. 23 Temmuz Perşembe sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saatler. Küpe FM'de sabah haberleri duyduğunuz gibi eğlenceli şahane şarkılarla devam ediyor. Ve biz yeni saatimizin başında hava durumunu bir kez daha hatırlayalım. Dün lokal yağışlar birçok yerde etkisini hafif şekilde gösterdi. Oldukça hızlı ve cılız geçti. Bugün hava biraz dün Balkanlardan gelen o serin havayla beraber rahat nefes alabileceğimiz seviyelerde. 30 dereceleri neredeyse göreceğiz. 30 derecelerin altında olacak, 28-29 derecelerde olacak Trakya'da hava sıcaklığı. Keyfini çıkarın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

YKS sonuçları açıklandı biliyorsunuz ve eğitimciler birincileri değil asıl sıfır çekenlere odaklanmamız gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Üniversite sınavındaki birincilerin devlet okullarından çıkmasının tek başına bir başarı sayılamayacağı da vurgulanıyor. Öğrenciler arasındaki uçurumun arttığına da dikkat çekiliyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav birincilerinin özel okullardan değil devlet liselerinden çıkması dikkat çekiyor.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Dünya Kupası sona erdi ama etkileri haberleri devam ediyor. Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan, kupayı kucaklayan İspanya milli takımının futbolcularına hediyeler verildi. Tabii birçok hediye. O hediyeler arasında domates de var. İnsan düşünmeden edemiyor. Daha ilk hafta elenen Türkiye'nin milli takım oyuncularına verilen primler, hediyeler, vaat edilen hediyelerin işte villasından tutun da milyon euroluk primlere kadar. Ama şampiyon olan takımın oyuncularına verilen domates hediyesi. İkisini bir arada düşünmek gerekiyor. Öte yandan Dünya Kupası'nın en iyi oyuncuları da bu kez izleyici oylarıyla seçilmiş durumda. İzleyiciler en iyi kaleciyi Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha'yı seçmişler en iyi kaleci olarak. Bu arada Yeşilburun Adaları'nın kalecisi de transfer bekliyor. Diyor ki beni reklam için değil de gerçekten de futbol oynamam için transfer edecek olan bir takımı bekliyorum.

0: Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 23 Temmuz Perşembe sabahındayız ve saatler 9'u 5 dakika geçiyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava biraz nefes almamızı sağladı. Ama asıl meteoroloji uzmanları hafta sonuna cumartesiye dikkat çekiyorlar. Cumartesi günü bir sonbahar havası yaşayabiliriz.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta.

0: üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605 Plum.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Biliyorsunuz son günlerde sosyal medyada bir haber dolaşıyor. Şu doğa sistemi var ya, hani pet şişeleri, cam şişeleri geri dönüşüm kutularına atıp ondan sonra şişe başına aldığımız 1 lira iadeler. Haberler şöyleydi, işte çok yoğun ilgi olunca o depozito iade tutarı 50 kuruşa düşürüldü diye. İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Dezenformasyonla ama ne söyleyemedim. Mücadele Merkezi depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yani 50 kuruşa düşürülmemiş depozito iade tutarları özet olarak.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Oldu bence.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

Perşembe gününün sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizde takip edebilirsiniz 18'e kadar. Yarın haftanın son gününde hafta sonunu karşılamaya hazırlandığımız cuma gününde bakalım hangi haberler ön plana çıkacak. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
6: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 23-24 dereceye kadar gerileyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edilirken Muğla Valisi İdris Akbıyık alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınların ise kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarının fonlanmasında ilk adım olarak görülen 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladı. Nihai karar için gözler Senato'ya çevrildi.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El Ahli'nin Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'le ilgilendiği öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi bekleniyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Yolu açık olanlar, trafikte sabır çekenler, kahvesini henüz yudumlayanlar ve haftanın sonuna adım adım yaklaşırken enerjisini düşürmeyenler. 23 Temmuz Perşembe sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Dünyanın en prestijli müzik festivallerinden Lollapalooza'nın ikinci gününde sahneye çıkan, sahnede halay çektiği anlarla festivalin en çok konuşulan anlarından birine imza atan Edis'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yazın ortasındayız, hafta sonuna sadece bir gün kaldı ama biz cuma günü neşesini şimdiden perşembeye taşıyoruz. Önümüzdeki birkaç saat boyunca en sevdiğiniz şarkılar ve günün en taze müzik haberleriyle buradayız. Son albümünde yer alan Ara Beni ile albümün dijital platformlarda en çok öne çıkan ve dinlenen çalışması olan, diğer albüm parçalarını geride bırakan, dijital müzik platformlarında günlük 2 milyon dinlenmeyi geçen, sosyal medya platformlarındaki video paylaşımlarında da en çok kullanılan sesler arasında yer alan parçasıyla listelerdeki yerini koruyan Hadise Ara Beni diyecek.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Küpe FM reklam.

Temmuz ayının o kendine has cıvıl cıvıl günlerinden biri daha. Kimileriniz işte masa başında ilk çayını içiyor. Kimileriniz tatil yolunda, kimileriniz de günün ilk işlerini koşturuyor. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz bugüne günün yükünü birlikte hafifletmeye, güzel şarkılarla ruhumuzu dinlendirmeye geldik. Akçabat Festivali'nde sahne alan 35 bin kişiyi aynı şarkılarda buluşturan, Kazım Koyuncu ve Volkan Kone kanarken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Hande Ünsal'ın Umur Doma İşbirliği'ndeki parçası Gel şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Küpe FM reklam. Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından kop.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin tespit edilmesine yönelik bir mekanizma içereceğini belirterek, hazırlanacak yasanın genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını ifade etti. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ateş açması halinde ABD'nin İran'daki köprüleri ve enerji santrallerini bombalayacağını söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Amerikan 1. Futbol Ligi MLS ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın yorgunluğu üzerinizde birikmeye başladıysa arkanıza yaslanın ve ritmi biraz düşürelim. Şehrin karmaşasına kısa bir ara vermek, güne iyi bir başlangıç yapmak için doğru yerdesiniz. En güzel melodiler ve gününüze renk katacak detaylarla saatler boyunca beraberiz. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da sahne alan, Kılıç Arslan Şehir Meydanı'nı dolduran 98 bin müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan, güçlü performansı kadar sarı tonlarındaki zarif sahne kostümüyle de büyük beğeni toplayan, hem sesi hem şıklığıyla geceye damga vuran Ebru Yaşar konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 188 9605.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Perşembe günü hafta sonuna doğru atılan en keyifli adımlardan biridir. Belki yoğun bir iş gününüz var, belki tatil planları yapıyorsunuz. Nerede olursanız olun kendinize küçük bir mola vermeyi unutmayın. Bazen güzel bir şarkı bütün günün havasını değiştirir. 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık'la Büyük Beyni toplayan albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te kamera karşısına geçen, Cher'in kendisine özgü atmosferiyle bütünleşen doğal ve Frisian tarzıyla şarkının duygusunu yalın ve etkileyici bir görsel anlatımla yansıtan Sıla radyolarınızda.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar üzüldüm ki hangi ara güleyim?

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

Saatler ilerlerken günün temposu da artıyor. İşte yolda ya da evde bizi dinleyen herkese kocaman merhaba. Bugün kendinize iyi davranın, sevdiklerinizi arayın ve küçük mutlulukların kıymetini bilin. Çünkü hayat çoğu zaman o küçük anların toplamıdır diyelim ve en iyi müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında devam edelim. Kendine has tarzı ve güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, bu kez ayrılık, özlem ve gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlattığı şarkının söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı kendisine ait olan Emre Fel'in Merdan isimli parçasına kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi.

0: geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandığı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 23-24 dereceye kadar gerileyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edilirken Muğla Valisi İdris Akbıyık alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarınsa kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarının fonlanmasında ilk adım olarak görülen 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladı. Nihai karar için gözler Senato'ya çevrildi.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El Ahli'nin Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'le ilgilendiği öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi bekleniyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin sahadan
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler öğleni gösteriyor. Günün tam ortasından Perşembe enerjisine en yükseğe çıkardığımız saatlerden hepinize kocaman bir merhaba. Sabahın yorgunluğu üzerinize çökmeye başladıysa, öğle molasına çıktıysanız ya da trafikte direksiyon sallıyorsanız doğru frekanstasınız. Hafta sonuna şurada saatler kaldı. Modu düşürmek yok. Şimdi harika bir ritimle enerjimizi tazeliyoruz. Yemeğinize, çayınıza, kahvenize en güzel şarkılarla eşlik etmek için buradayız. 4 Eylül akşamı İstanbul'un en prestijli konser mekanlarından Arbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan güçlü sesi, etkileyici sahne performansı ve yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla milyonların kalbinde özel bir yere sahip olan, Türk müziğine sayısız eser kazandıran Rengarenk Aşk, Vur Yüreğim, İncelikler Yüzünden, Farz Et ve daha pek çok sevilen şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirecek Türk müziğinin en güçlü ve en sevileni seslerinden Sertab Erener radyolarınızda. Yine güle

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

dinleyenler, günün tam ortasında Perşembe günün o tatlı telaşında yine bir aradayız. Şöyle bir derin nefes alma, güne kısa bir ara verme vakti geldi. Çalışanlar masalarından biraz uzaklaştı. Yolda olanlar camı açıp rüzgarın tadını çıkarıyor. Nerede olursanız olun bu öğle saatinde yalnız değilsiniz. Ruhunuzu dinlendirecek ve yüzünüzü güldürecek en taze şarkılarla yanınızdayız. Sözü ve müziği kendi imzası taşıyan samimi hikaye anlatıcılığıyla bu yazın en romantik çalışmalarından biri olmaya aday. Aşkın en sade ve en güçlü halini anlattığı Aşığım Sana isimli parçasıyla bugünlerde gündemde olan klasik müzikle iç içe büyüyen ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar Müzikal Tiyatro mezunu olan Cansu radyolarınızda.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Mesut Süre'yle Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla

0: 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Henüz 24 saatini doldurmadan YouTube'da 4 milyona yakın izlenmeye ulaşarak güçlü bir açılış yapan, ayrıca Genius Global Charts'ta da ikinci sıraya yükselerek dünya genelinde en çok okunan şarkılar arasına girmeyi başaran Toz Pembe isimli parçaları ve Manifest kızlarıyla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. We'll be right back.

0: Adayları. Bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin tespit edilmesine yönelik bir mekanizma içereceğini belirterek, hazırlanacak yasanın genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını ifade etti. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ateş açması halinde ABD'nin İran'daki köprüleri ve enerji santrallerini bombalayacağını söyledi.
1: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Amerikan 1. Futbol Ligi MLS ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Sen bir yapıştan mı? Olsun ha.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
0: Oyun, thank you, I'm going to be excited.

Hepinize hoş geldiniz. Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuza değerli dinleyiciler. Bir başarı haberimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Şöyle, A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştı. Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmış. Tebrik edelim kendilerini ve şeyler dileyelim. Ve tarihler yazacak isimli bu güzel Rafet'e roman şarkısını da onlara armağan edelim.

0: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yapay zeka dünyasında şöyle ilginç bir şey yaşanmış arkadaşlar. Kontrolden çıkmış yapay zeka. Şöyle OpenAI ChatGPT'nin firması yani gelişmiş bir yapay zeka modelinin güvenlik testleri sırasında ki bu gelişmiş yapay zeka modelinin en son 5.6 sol diye bir model çıkardılar. En güçlü model o şu anda. OpenAI'ye ait olan. Ondan da daha güçlü olan henüz çıkmamış bir modeli test ediyorlarmış. Bir film sahnesi gibi gerçekten. Ve testler sırasında, güvenlik testleri sırasında kendisine tanınan sınırları aşarak Hugging Face altyapısındaki gerçek bir güvenlik açığını kullanarak bir siteyi hacklemiş bu yapay zeka modeli. Bu bilgisayar internete kapatmışlar. İnterneti olmayan bir bilgisayar. Bu yeni güçlü yapay zeka modeli bilgisayarın içinde ve test etmişler. Ona bir görev vermişler ve görevi gereği bakalım neler yapabilecek diye bakmışlar. Yani test etmişler ve bilgisayar internete bağlı olmadığı halde bir şeyler yapmış bilgisayarda. Ayarlarıyla oynamış, kurcalamış ve interneti açmayı başarmış bilgisayarı. Ve sonra da gitmiş Hugging Face'i hacklemiş. İnanılmaz bir olay gerçekten. Şirket olayı ileri seviye yapay zekaların ulaşabileceği siber kapasite bakımından benzeri görülmemiş bir olay olarak değerlendirdim. OpenAI ve Hugging Face olayın ardından ortak güvenlik önlemleri üzerinde çalışmaya başlamışlar.

0: Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 Siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Çeri. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam. Reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam güneş tutulması için hazırlıklar başlamış. Çok ilginç bir haber. 2 yıl sonraki Dünya Kupası için hazırlık yap. Dünya Kupası diyorum. İçimiz dışımız Dünya Kupası olduğu için güneş tutulması için hazırlıklar başladı. Kentte 850 yıl sonra ilk kez tam tutulma görüleceği için oteller 2 yıl önceden rezervasyon almaya başlamışlar. Yaklaşık 2 dakika 51 saniye sürecek tutulmayı izlemek için 2 yıl öncesinden otele rezervasyon yaptırıyorlarmış yani. Çok ilginç bir olay. 35 bin ziyaretçinin bölgeye gelmesi beklenirken etkinlik kapsamında gökyüzü temalı festivaller de düzenlenecekmiş. Oldukça ilginç bir organizasyon olacak gibi görünüyor. 2 yıl öncesinden böyle hazırlıklar yapıldığına göre. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizde müzikal takınız Küpe FM'de. Güzel bir slow daha dinleyeceğiz şimdi. Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ'a kulak vereceğiz şarkıları. Hay şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
5: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
6: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin tespit edilmesine yönelik bir mekanizma içereceğini belirterek, hazırlanacak yasanın genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını ifade etti. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 23-24 dereceye kadar gerileyecek. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Spor.
3: UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

UEFA taraftar oylamasıyla belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıklamış değerli dinleyiciler. Kadroda tabii ki Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi yıldızların yanı sıra turnuvanın sürpriz ekibi Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha da yer almış. Listeye Yeşilburun Adaları'ndan giren tek futbolcu da Vozinha olmuş. Tebrik edelim. Gündüz yolculuğumuza şimdi 6 ay zamanım.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

İki büyük teknoloji firması yapay zeka modellerinin 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatı sorularının tamamını doğru çözerek ilk kez tam puan aldığını açıklamış arkadaşlar. Geçen yıl yalnızca altın madalya seviyesine ulaşabilen yapay zeka, bu yıl insanlarla aynı kusursuz başarıyı yakalayabilmiş. Yarışmada 666 öğrenciden sadece 7'si tam puan alabilirken yapay zeka sistemleri de bu başarıya ortak olmuş.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Model grubu bizlerleydi. Yepyeni şarkıları Ölürüm Daha İyi değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi hava taksileri, süpersonik yolcu uçakları ve yeni nesil insansız hava araçlarının daha hızlı hizmete girebilmesi için sertifikasyon süreçlerini hızlandıracakmış. Ayrıca 1973'ten beri yürürlükte olan kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağının kaldırılması için çalışmalar sürerken yeni düzenlemelerin 2027 ortasına kadar tamamlanması hedefleniyormuş. Yani ilerleyen yıllarda havacılık sektöründe yeni gelişmelere şahit olabiliriz. Uçan taksiler, bilmiyorum bizler görebilir miyiz ya da ne zaman görebiliriz ama köklü değişiklikler olacak gibi görünüyor. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz son dakikalarımıza doğru. Şimdi Kendimden Hallice grubu olacak sıradaki konuklarımız. Yepyeni şarkıları Güya Bırakmıştım Yüzünü şimdi sizlerle.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu proje.

0: De. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 23-24 dereceye kadar gerileyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edilirken Muğla Valisi İdris Akbıyık alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarınsa kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarının fonlanmasında ilk adım olarak görülen 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladı. Nihai karar için gözler Senato'ya çevrildi.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El Ahli'nin Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'le ilgilendiği öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi bekleniyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ankara FM'den iyi günler. 23 Temmuz Perşembe gününde hafta sonuna adım adım yaklaşırken birbirinden güzel şarkılarla yine birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. İlk şarkımız festivalin 3. günü 1 Ağustos akşamı sahne alacak olan Duman'dan gelsin. Nereye?

0: FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim, kovdum. Egonu da al, bas git, yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Denizin, doğanın ve müziğin buluştuğu Trakya Müzik Festivali geri dönüyor. Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek festival, kamp keyfi, dop dolu etkinlikleri ve unutulmaz konserleriyle müzikseverleri bekliyor. Alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Adamlar, kendine has yorumları ve güçlü sahne performansıyla festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Yazın ritmini Trakya Müzik Festivali'nde yakalayın.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Denizin, doğanın ve müziğin buluştuğu Trakya Müzik Festivali'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Saros Körfezi'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek festivalde güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Afra en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak. Kampın, eğlencenin ve müziğin iç içe geçtiği bu eşsiz festival deneyimini kaçırmayın. Yazın en güzel anıları Trakya Müzik Festivali'nde sizi bekliyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme bilim dünyasında mikroplastik

0: kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
6: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin tespit edilmesine yönelik bir mekanizma içereceğini belirterek, hazırlanacak yasanın genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını ifade etti. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıkları 23-24 dereceye kadar gerileyecek. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.
2: Spor.
3: UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ ve Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
0: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çalımlarda 120 ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjan sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 0020. Urallar İnşaat, konutta marka.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yazın en büyük müzik buluşmasına hazır olun. Trakya Müzik Festivali Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde müzik, kamp ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Festivalin en dikkat çeken performanslarından biri ise Türk rap müziğinin güçlü sesi Sagopa Kajmer. Kendine özgü tarzı, derin sözleri ve etkileyici sahne performansıyla Sagopa Kajmer festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Yazın ritmini Trakya Müzik Festivali'nde yaşayın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338

0: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
3: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Türk müziğinin kendine özgü seslerinden Mela Bedel, yeni teklisi Gel Dönelim Eve ile dinleyicileri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. 26 Haziran'da yayınlanan şarkı, bazen uzaklaşmaya çalışsak da kalbim bizi tekrar aynı yere, aynı insana ve aynı duyguya götürmesini anlatıyor.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Den.
1: Oldu Küpe bence. FM reklam.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ay çiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
10: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM reklam.
11: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Sibel Can'la APO 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldi. İkilinin yeni düeti Kıyamam listelerde yükselmeye devam ediyor. Kıyamam bugün bizim de veda şarkımız olsun. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi %37 seviyesinde sabit tuttu. SGK emekli sandığı kapsamındaki maaş farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da topyekün bir seslendirirken ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını artırması dikkat çekiyor. 12 gündür süren savaşta ilk kez harman uçaklarının kullanıldığı belirtiliyor.
3: Spor.
4: Fenerbahçe Futbol AŞ'de görev yapan ve aralarında Mahmut Uslu ve Ali Gürbüz'ün de yer aldığı 7 yönetici istifa etti. 7 ismin yerine bugün seçim yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

23 Temmuz 2026 Perşembe Küpe FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu en iyilerle sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Derya Uluslar'tı vereceğimiz isim şımarık radyonuzda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444. irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: ben seni.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandığı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
7: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
8: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi %37 seviyesinde sabit tuttu. SGK emekli sandığı kapsamındaki maaş fark ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da topyekün bir savaşı yeniden başlatmayı değerlendirirken, ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını artırması dikkat çekiyor. 12 gündür süren savaşta ilk kez B-1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtiliyor. Fenerbahçe Futbol AŞ'de görev yapan ve aralarında Mahmut Uslu ve Ali Gürbüz'ün de yer aldığı 7 yönetici istifa etti. 7 ismin yerine bugün seçim yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 23 kuruş, 1 euro 54 lira 11 kuruş, gram altın 6.262 liradan, çeyrek altın 10.308 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: FM reklam.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Hepimize iyi gelecek.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Carry.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM frekanslarındasınız ve Türk pop müziğinin nostaljik prenseslerinden sevgili Göksel bizlerle olacak ve sanat hayatına özellikle yeni çalışmalar da sığdırmaya devam ediyor. Ayrılıyoruz isimli çalışması radyonuzda.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de Blok 3'le artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim. En iyiler ve en yenilerle size eşlik ettim. 23 Temmuz 2026 Perşembe gününde noktalarken güzel bir yaz akşamı bizi bekliyor. Bizimle kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte Perşembe günün akşamında da Küpe FM'de sizlerle buluşmanın, kavuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Hızlı hafta sonuna doğru ilerliyoruz ve tabii ki günler bir yandan sıcaklarla boğuşarak, bir yandan çalışarak ve belki de sizler tatildesiniz, bilmiyorum, tatilde olanlar da vardır. Bir yandan da tatilin tadını çıkararak geçiyor ama bir şekilde geçiyor o güzel günler diyorum ve ilk şarkıyla başlatıyorum programı.

0: Kıpır FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Aşk Lazım dinleyeceğiz şimdi Gökhan Türkmen'den. Geçtiğimiz günlerde yaz tatilini bitirdi. Ayvalık'ta fırtına gibi esti diye haberler vardı. Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser vermiş. Biletler çok önceden tükenmiş zaten sıcak havaya rağmen. Müzikseverler oradalarmış ve Aşk Lazım'la başlamış zaten konsere de. O zaman biz de Gökhan Türkmen'den Aşk Lazım dinleyelim.

hileriyle manifeste Ajda Pekkan'la devam edeceğiz şimdi. Geçen gün çok ilginç bir haber gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasaba beğendiği bir aday bulamayınca kediyi fahri belediye başkanı ilan etmişler. Olay Tarka Etna adlı küçük kasabada yaşanmış. Kasaba halkı insan adaylardan memnun kalmayınca oy pusulalarına sokakta sahiplenilen yavru kedinin adını yazmışlar ve o kazanmış. Artık dünyada iyice olaylar sarpa sardı bence. Ne bileyim yani, diyecek diye bir şey bulamadım çünkü. Kediler başımızın tacıdır, her yere yakışırlar. O işte yaparlar mı yaparlar diyorum. Manifeste Ajda Pekkan'la devam ediyoruz.

0: FM Reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

Mebrure dinleyeceğiz şimdi. Değilim diyecek. Çok sevdiğimiz şarkı son günlerde. Burçların şu sıralar mutluluk oranlarını yayınlamıştı biri. Hemen onu söyleyeceğim size. En kötü durumda balıklar var %0, ikizler %1. Sonra %5 ile Başak Burcu geliyor. Daha sonrasında Boğa %70. Koçlar %81 mutluymuş. Yengeçler %59. Aslanlar bayağı iyi. %91 mutlu. Akrepler %53. Terazi %77. Ay başladım, devam da etmek zorundayım. Şimdi Burcu'nu bekleyenler, benimki okunmadı diyenler vardır belki. Oğlak %71, Kova %83. Yani şu aralar en mutlu Burç Aslan, sonrasında Kova'ymış. Neyse, inşallah nasiplenmişsinizdir efendim bu mutluluk tablosundan diyor. Sözümü müziğe bırakıyorum.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yalın akşamüstüyle devam edeceğiz. Instagram'ı hatırlatacağım. Instagram'da takip listenize bizleri ekleyin. Efendim bölgenizin, ülkenizin gündemi bizler, radyonuz, programlar derken her şeyden haberdar olabilirsiniz. Arada çekilişler de yapıyoruz sizler için. Çünkü her şey sadece ve sadece sizler için diyor, sözümü Ziya'ya bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Şenyağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi

0: Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

umurum dışı diyecek Mabel Matiz. Ve geçen gün biliyorsunuz hep bahsedilen şeyler var. Fiyatlar, ünlülerin kazandığı. Dünya Kupası'nda da mesela Shakira 17,5 milyon euro kazanmış. Justin Bieber 13,9 milyon euro kazanmış. Kim Kardashian eksik kalmamış 9,3 milyon euro. Madonna 4,6 milyon euro falan filan. Yani şöyle bakınca şimdi şarkının da adına, bunları da size söyledikten sonra aklıma şu geldi. Umrum dışı. Yani şu euroları hesaplayamıyorum bile kafadan. O yüzden umrum dışı diyor. Sözümüzü bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Geçmiş geçmişte diyecek şimdi Emir Can İrek ve konuya çok uygun bir magazin haberi var. Haber bulamıyorlar bazen magazinciler, saçma sapan haberler yapıyorlar. Geçen günde Aşk-ı Memnu'yu Behlül oynamasa kim oynayacaktı diye haber yapmışlar. Tamam, 12 yıldır televizyonda yayınlanıyor, tekrar tekrar izliyoruz ama Behlül oynadı bir kere artık beynimize. Yani Kıvanç Tatlıtuğ Behlül'ü oynadı ve öyle kazındı. Yani ülkedeki sarışın kumral kedilerin adı bile Behlül, yani %70'inin. Bu saatten sonra o oynamasa kim oynasa ne önemi var diyor. Geçmiş geçmişte ile Emircan İrek'le devam ediyoruz.

0: Metro FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

İrem Derici'den bir acemi balık dinleyelim. Eskilere gidelim. Sevdiğim bir İrem Derici şarkısı. Yani daha doğrusu Sonarlan'ın şarkısıydı. İrem Derici güzel yorumladı. Geçen günde Ajda Pekkan Manifest'in müdürü ise ben de bundan sonra müdür yardımcısıyım demiş İrem Derici. Gerçekten de yakışır yani ona da müdür yardımcılığı. Ajda Pekkan'a da müdürlük yakışıyor tabii ki. Ajda Pekkan valla helal olsun, kızlarla sahneye çıkıyor. En az onlar kadar göz dolduruyor. Çünkü her zaman harika. Ama şimdi biz İrem Derici'yi dinliyoruz. Acemi balık.

Kaçsana bana diyecek şimdi Buray ve ben bugün de sizleri hatırlatacağım. www.kupefm.com.tr bizleri internetten tek bir tıkla dinleyebileceğiniz adres. Efendim havalar çok sıcak, yürümek zor ama ne bileyim belki de evinizin havuzundayken inşallah nasip olmuştur öyle bir havuz. Herkes de olmuyor tabii ki. Bir yandan da müziği açabilirsiniz böyle bahçede dinleyebilirsiniz. Böyle bir hayal attım ortaya ya da balkonunuzda çayınızı, kahvenizi yudumlarken hepimizin olduğu gibi mütevazi balkonunuzda o da olabilir. Belki de terasınızda. Bizde küçük de bir teras var. Ben orada dinliyorum mesela. www.kupefm.com.tr tüm akıllı cihazlara kaydolsun ve müzik.

0: açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
7: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler her zaman olduğu gibi sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam aynı saatte Güne Veda'da yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Efendim. Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin? Tak

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Mikroplastik kabusuna çözüm. Bilim insanları yeni plastik üretti. Japon bilim insanları bitkisel selülozdan üretilen hem dayanıklı hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik geliştirdi. Malzeme, bilim dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı başlığıyla tüm dünyada haber oldu. Japonya'daki Riken Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları hem dayanıklı, hem esnek, hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastik türünü tanıttılar. Yeni geliştirilen malzemelerin dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süredir deneyler yürütüyordu. Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşense günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür. Araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor. Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi kırılmadan orijinal uzunluğunda %30'a kadar da esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor. Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını arttırmak hem de suda daha kolay parçalamasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda. Uzmanlar bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaat

0: Atların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

albümü fiyakalı konuşulmaya devam ediyor. Albümün dikkat çeken parçalarından biri de Tuana ile yaptığı Duyuyor Musun düeti. Akustik altyapısı, sözleri ve o samimi havasıyla dinleyeni içine çeken şarkılardan biri olmuş. Ben ilk dinlediğimde bir kez daha açayım dedim açıkçası. Eğer sakin, duygusu yüksek şarkıları seviyorsanız bence bu parçayı listelerinize ekleyebilirsiniz.

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin yine gündemde. Uzun zamandır Muğla'da gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu biliyorsunuz. Şimdi de kulislerde öyle bir iddia dolaşıyor ki sahnelere geri dönmesi için tam 94 milyon liralık bir teklif yapıldığı konuşuluyor. Açıkçası rakam gerçekten inanılmaz ama bence iş sadece para değil. Yıllardır bu hayatı seçmiş birinin geri dönüp dönmeyeceğini asıl belirleyecek şey özleyip özlemediği. Bakalım Özlem Tekin'den bir açıklama gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

Metro FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Mesai yakalanlara da bol bol sabırlar diliyorum. Şimdi enerjiyi yükseltme zamanı. Sırada güzel bir parça var. Şarkıya eşlik etmeyi unutmayın. Ha bu arada Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Sakiler duygusal şarkılarıyla dinleyicinin kalbine dokunmaya devam ediyor. Açıkçası onların şarkıları sakin bir akşamın en güzel eşlikçilerinden.

Blok 3 son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Her yeni şarkısıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Bu yükseliş daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

İrem Derici hem şarkıları hem de samimi tavırlarıyla yine konuşuluyor. Bence onu özel kılan her zaman doğal ve olduğu gibi kalması.

maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel ilk saatte bize eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ha bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de yeni sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Ben bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geride